Ne patriarchies, ne profetis, ne apostolos, ne erevios, ne evangelistis, ne martyros, ne homologetis, ne me pnevmani vene, ne smiet avgok evol.

0: tokat desmok yet imele kuduk tekun meşiyeduk.
1: Cezayir kallam şu kobzan elezir yukat. Atiyin el yuğum ve akbir lene ezir uhbana. Kemen akbun nahmadilin muzlibine aleyna. Ve la tekülne fi tegribe. Lakin egine minişşedir. Bil Mesih'e su Rabbine. Lenne lekel mulku ve kuva el mekdi ile ebedeyim.